0: Sen senin mahlun da kuvvet olsa mı halı? Kim amida?
1: Paulus Frederiksen.
0: Paulus Frederiksen çok ingan değil.
1: Yok.
0: Ab, kontrol çarın.
1: 50, 24, 311.
0: Abi, ultra alt. Sen mutlaka. 311. Ek kuvvet bir soğan.
1: Ana.
0: İçelim. Bye. Akkuisu, apa halo?
2: Halo, näitä mikä sinuk?
0: Ap, näitä kontrolltal.
2: 54 732.
0: İslam kuyut bir suan.
2: Kuyunak.
0: İslam. Yapay. Spil. İç ulik karlı. Tre raka.
3: Fire. Sisamet. Fies. Fiesse. Tol aqqanıq mahluk femetres femetresse inefor ineforu
0: Spil 1 ulik karlu, 3 raka.
3: 49. 49. 29. 29. 25. 25 6 affinillit 52 52 7 Affin mahluk. 59. 59.
0: Spil 1 ulik karlugum. 3 raka.
3: 5. 5. 43 43 28 28 44 44
0: Spil 1 ulik karlugum, 3 raka.
3: 73 73 64 64 40 Foro. 46. 46.
0: Spil 1 ulik karlugum. 3 rakam.